lagu-lagu Gusdur. Kangen lagu-lagu Gusdur. Kangen lagu-lagu Gusdur. Kala Gusdur. 94.7 Buana Sri FM.